Kaçın! Yalla! Dur! Çık! Ni! Çık! Çık! Ni! Çık! Kaçın! Yalla! Dur! Çık! Ni! Çık!

牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛顿，牛